Rivetiya kırwana kije nodu heşt mal batan pekte je kampa koet le beberi be bajaro keko kafer nubledebe ve kunda wari bakure hamaye despekiriye.

sandını ben gerke her uhaji ama da karın ve kupeşen gehi havaldana ve bir anına kozindi o bekhirin ko nefşini o bekemşi ko çafkanin ilhamiya da ko tegahinin rumetza o konuşmen diye cevaki onur hengere adam bu negirin da bu ne hort bike o redeji her tiştiji ko gava kale sektoya ko avrehiya gelan dike ko biskini O bejdariya koko kesayeti navdar o karvandan ajivaki. Çareki rastiji ko ahlaki yaka mezin hata o heşmareka berçevşe ali juda yen herimi ede ko amada buna. O dönav amada buna deji ko berpersin ko herimi. Nun neryare hissine jivaki. Slava çalıkvanan uçan diyo siyasi jita ve Hişmareke ji kesin ku alaqdara u rusu piye u şineye maji reye fiyne ji cehkirtine. U li cehe peşengeye ji u marasima ve kirine. Ku şahavu yaka tiji, sır bilin, un hındana bilin. Jbu ku havaldanin hatiya kire. U serdist buji, de ve ku navverede ku fersindaka jbu amada bunin çevya ku biya nerina u kutubu jenile sar veya teyaji. O bandurin berdavam, evi amada buyin ku çey buya. Koneriya ugut bejeyin li servata o bandurin berdavama u evji ku viranin abi ki. O bejdariya jida huyaniyin hayin ku seran sıre çalakiye de balki şandine. Ser ku gringiya van hil keftan. O du hurt krinaka peyvendiyin hafar. O bilin buna nerfin dül soziye beşahirin reyin ku. Cana haji dirya ko ferensi binda fada kirna o her ve haji ev ya haji bu peşaruja kartıcı arami o lehiyaji ani nazman kote deji çerfo ava kirina ka geç bedane o peşkeftine ka çandi ujeva ki jili heremi bir devam bike. Oliver, em gishtan davya khalaka ma ya ilo, u ajuliyana porabu. Briya radio delal. Gelek spas, jbu gahder kirinawa, u hertim, hundi kefu khashida, biminen.

Kampanyan hilalek ku asimaniya Suriye je ku sisiye ku tabakhe deve ku greniya ku asimaniye je Şami berbe ku deri zore ve ku diyar kiriye ku hatiya se rujan jiruja Şemiye u du Şemiye u çarşami jihena.

Oliver, em gişan baliye xelekama ya iro. Ku ejuliyana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemin. Lisar bajare kebin. Lişamil Paris gahaye. Şama kevnar girildani paytaxta şami. Ve zhe bidarım. Hande kevu xaşiye de bimine.

Roj gahdarin ve hejao de lal. İro ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ajuliyana borama. Riya radio de lal. Kamaya İro, Lisar Vezire Dervaye Türkiye Hakan Fidan, Peşvaziyan Uneriye Ubalyoz Amerika'ya Thomas Berglam Karay'a kirya. Oren behevri, nas bikin, ovdeci vinide, gut bejirin gutun çe.

Oliver, em gişin balıya xelekama ya iro. Ku e Juliana burabum. Briya radio delal. O bendama ben heya xeleke kadın. O beşa duyemi. Lisir bajare kevin. Lişame li pariz gahaye. Şama kevnar giri dayi paytıxta şami. O ez hebi darım. Hındı kevukhaşi de bimine.

Tam baş, gahdarin mahejale lal. İlo ambora bernamaya rola Türkiye de Suriye'de. Ajuliyen oporama. Riya radyo de lal. Kamaya İro, Lisar Vaziri Dervayi Türkiye Hakan Fidan, Yaşvaz Yanuneriya Ubaryoz Amerika'yı Thomas Bergle Ankara'yı kirya. Warren Behevri, Nas Bikin, Ovdeci Vini'de, Gut Bejin Gutunçı.

Tam baş gıhtarı maxaşa üstü deler. İro bernamayı ama hon kölesel efrine çizanın. Eşeliyana borama. Riyaratio deler.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, Dilşevuti Keko, Ezi İro Bejim Daire Beni.